0: Kamsa, melek emin fazla olsun.
1: Melek emin fazla olsun.
0: Kamsa, melek emin fazla olsun. You can cancel this Vietnam injury. Patient sign the name AME.